Kalı hiç madinle fanlı. Hiç morada ki fahadaki nar fakiş adı hifin. Dahi fa farfu dede harak hıntalı davru gönlü. Dahi fa andriyula unsuz.